Burası ya Beautiful People'la 7.06 oldu saatler. Herkese merhabalar, günaydınlar. Radyo Ferimel'de sabah moduna hoş geldiniz. Ben Serdar. Yine birlikteyiz ve 7'den 10'a hafta içi her gün yaptığımız gibi müzik dünyasının fenomenlerini dinliyor ve yepyeni güne hazırlanıyoruz. Regard ve Ray'le devam şimdi.

0: afro müziğin en başarılı örneklerinden bir tanesi olduğu şimdi Arco Casango eşinde Fire Fire'ı dinledik. Bu arada eğer ki türe ilgin varsa en iyi afro müzik örneklerini web radyomuz Fenomen Afro'da bulabilirsin. Hem radyofenomen.com'da hem de Fenomen uygulamasında seni bekliyor. Mutlaka kulak ver. Maksimum hit müzik. Keyifli sabahlar. Radyo Fenomen burası. Serdar mikrofonda. Sabah modunda Beyoncé'den yılan öncesinden bir hiti hatırlayacağız. Single Ladies. Birazdan daha önce Olivia Dean, So Easy. Kaçırma. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

şöyle söyleyeyim, yayınlandığı dönemin en iyi şarkılarından bir tanesiydi. 52. Grammy ödüllerinde yılın şarkısı, en iyi R&B şarkısı ve en iyi kadın R&B vokal performansı gibi ödülleri de almıştı. Yani o kadar iyi bir şarkı. Beyoncé Single Ladies sonrasında The Wall's'larla devam ediyor şimdi.

0: Yesterday ile lisemizin en eğlenceli renkli şarkılarından bir tanesine imza atıyor. Minelli ile birkaç yıl öncesine gittik. Pelik Rosa buradaydı. Günaydınlar, Serdar ben. Radyo Fermen'de sabah modundasın. Birazdan bakalım kimler burada. Two Colors ve Stereo'yu dinleyeceğiz. Daha önce The Silent Partner, IVH and Learning. Kaçırma. Reklam.
1: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
4: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma.

çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: kabullendi, Jest oldu. Artık size her zaman, her yerde Jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok Jest yapan kart. Jest kart. Bankartın Jest oldu.
1: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerinde sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar chery.com.tr'de. Chery. Reklam.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Zeytinburnu, Haliç, Topkapı, Mecidiyeköy, Sultan Gazi, Kağıthane, Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu, Esenyurt, Avcılar, Mahmut Bey gişeleri çevresi yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
1: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
5: Sabah Modu.

0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunda Belçika 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanarak adını son 16'ya yazdırdı. Son 32 turunda İngiltere ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunda bugün İspanya ile Avusturya karşılaşacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Amiliyat erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında bugün Bosna Hersek'e konuk olacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Basketbolda FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası son 16 turunda Türkiye Venezuela'yı 78-73 yendi ve çeyrek finale yükseldi.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydın, saatimiz 8 oldu. Radyo Fenerbahçe'de sabah modundasın. Yeni saatte M4S zamanı, Fallen Angel.

Global DJs, Give It To Me ile buradaydı. 8.07 günaydınlar. Radyo Feremen'de sabah modunda sırada Tayla var. O da geçmiş günlerde Los Angeles'ta düzenlenen Bad Ödülleri gecesinde cesur kıyafetiyle tüm bakışları üzerine topladı. Tarzını sormuşlar. Tarzını nasıl tanımlıyorsun diye. O da o gün nasıl hissediyorsan öyle.

0: İyi grup üyesi olduğunuzda her zaman grubun kendisi ön planda oluyor ve haliyle birçok grup üyesi isim de kendi solo performanslarına da odaklanmaya gayret ediyor. Bu isimlerden bir tanesi Lisa Blackpink üyesi Anima eşinde Bad Angel'la buradaydı. Burası Radyo Feriman. Günaydınlar. Ben Serdar. Sabah modundasın. Az sonra Shenzi'yi Bossap'la dinliyoruz. Hemen öncesinde ise Tame Impala ve Jenny. Herkesin dilindeki Dracula. Kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Yasal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4.
1: Reklam. Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Pankartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize Dynobil'e.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara ve Bursa 36, İzmir 35, Antalya 30, Diyarbakır 40 derece olacak. Ekspertize
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de sen

Kenzi WhatsApp'la buradaydı. Radyo Feriman burası. Keyifli sabahlar. Serdar ben. Sabah modu devam ediyor. Akıllı saat takanlar, kullananlar bu saatlerden ne kadar memnunsunuz? Sağlığınız hakkında epeyce bir veri paylaşıyor değil mi bu saatler? Acaba bu paylaşılan veriler ne kadar tutarlı, ne kadar doğru? Çünkü spor hekimlerinden bir uyarı gelmiş, bir kapsamlı test yapmışlar ve piyasadaki bazı akıllı saatlerin yakılan kalori miktarını hesaplarken %40'a varan oranlarda hatalı sonuçlar verebildiği ortaya çıkmış. Yani bu cihazlar şimdi bilek hareketlerini baz aldığı için, yani sadece otururken el kol hareketi yapmanızı, yazı yazmanızı veya işte araba kullanmanızı bile bazen yoğun egzersiz veya adım olarak algılayabiliyor. Yani yakılan kalori miktarına çok fazla güvenmemekte fayda var. Yani sizler gerçekten kilo vermeye çalışıyorsanız, işte o göbek yağları gerçekten eridi mi, kilo vermeye başladınız mı, fiziksel olarak da bunu hissediyor musunuz? Biraz o tarafa da odaklanmayı unutmayın. Sabah modunda şimdi It Just Want To ile devam.

0: devam ediyor. Son 32 maçları oynanıyor ve bizler de tabii Radyo Feremen'de kupa boyunca Dünya Kupası özelle turnuvayı, maçları ve arka planda yaşananları işin eğlenceli boyutunda konuşmaya devam ediyoruz. Gün içerisinde kulak vermeyi unutmayın. Turnuvanın resmi parçasıydı Die Die, Shakira ve Burna Boy. Mutlu sabahlar, keyifli günler. Serdar ben. Radyo Feremen'de sabah modunda Dimitri Vegas, Like Mike, Felix and Nea. Şahane bir buluşma. Heard About Me dinleyeceğiz. Daha önce Lady Gaga, Doji'yi kaçırma. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Sütaş Ayran. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun akıcı, aksi yönde her iki köprüde yoğun devam ediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Haramidere 5 yol İncirli Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter Sefaköy Avcılar yoğun. Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla seyir hızı düşük. Altınşehir Mahmut Bey Hastal Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili devam ederken Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunda Belçika 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanarak adını son 16'ya yazdırdı. Son 32 turunda İngiltere ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunda bugün İspanya ile Avusturya karşılaşacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Amiliyat erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında bugün Bosna Hersek'e konuk olacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Basketbolda FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası son 16 turunda Türkiye Venezuela'yı 78-73 yendi ve çeyrek finale yükseldi.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
3: Sabah Modu.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydın, daha saat 9. Radyo Feriment'te sabah modu The Second Voice'a devam ediyor şimdi. Let me be.

varsa albümler listesine bir numaradan giriş yaparak muazzam bir başarıya imza attı. Tabi albümde şu anda dinlediğimiz Faithless Classic New Religion'la birlikte David Guetta imzalı Sad Girls gibi kulüp hitleri de dikkat çekiyor. BB Rexha sonrasında sabah modunda sırada Jax Jones ve Ray var.

0: Zaman zaman İngilizce sözlü şarkılar söylese de kariyerinde çoğunlukla İspanyolca şarkılar var. Onlardan bir tanesi oldu. Becky G. Apple buradaydı. Günaydınlar, keyifli sabahlar. Serdar ben, Radyo Feriben'de sabah modundasın. Oliver ve Flowrider'ı Troublemaker'la birazdan hatırlayacağız. Daha öncesine Olive Dean, So Easy ile seni bekliyor.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. İzmir 99.5.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hep tatil mutluluğu. Jolly,
5: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Derken rezervasyon. Son dakika.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara ve Bursa 36, İzmir 35, Antalya 30, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.
3: Maksimum Hit Müzik.
2: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
3: Sabah Modu.

Cars Florida Troublemaker'la buradaydı. Günaydınlar, Serdar ben. Sabah modu devam ediyor. Tatilde de cep telefonunu bırakamayanlardan mısınız? Yoksa ben tatile çıktım, biraz teknolojiden uzak kalmalıyım diyenlerden mi? Şimdi İspanya'nın kuzeyinde bir dağlı kasaba var. Küçük bir yer burası. Sinyal kesici sit alanı ilan edilmiş. Kasaba yönetimi sokaklara ve evlerin çatılarına özel frekans karıştırıcı bu jammer cihazlar var. Onları yerleştirmiş. İşte cep telefonu sinyallerini, Wi-Fi dalgalarını, her türlü internet erişimini bloke ediyorlar. Kasabaya girmek isteyenler de, turistler de tüm dijital cihazlarını sınır kapısındaki emanet kasalarına bırakmak zorunda. Tabii bunun arkasında şu var, yani teknolojiden bunalan binlerce insan sadece yüz yüze konuşmak, kitap okumak ve doğayı dinlemek için işte bu kasabadaki otellere aylar öncesinden rezervasyon yaptırıyorlarmış. Hatta işte adını vermişler, dijital detoks köyü adını vermişler bu köye, bu kasabaya. O tip bir tatil yaşamak isteyenlerin favori duraklarından bir tanesi olacak gibi. Siz acaba öyle bir yerde

0: Sabah modundasın. Günaydın, Serdar ben. Radyo Feriment'te Don Toliver, Doja Cat, Lose My Mind. Birazdan dinleyeceğiz. Daha önce DJ Goja, Michiko ile radyonda, unutma.
1: Reklam. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: inan, gelsin Sütaş ayran. İstikçe
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde.

Sinema severler için geçtiğimiz yılın en popüler yapımlarından bir tanesi olmuştu. Formula 1 filmi ve işte filmin en az film kadar başarılı soundtrack albümünden Lose My Mind, Don't Allure ve Doja Cat buradaydı. Serdar Ben Sabah Modu'nun bugün de yavaş yavaş sonuna geldik. Yarın sabah tekrar görüşeceğiz saat 7'de. Mikrofon başında olacağım. Sabah Modu için sizleri de beklerim. DJ Snake, Ceyba Evin ve Tayga Zaman şimdi.

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Yasal yayınla tüm Türkiye'de. Konya 93.7.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

0: gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara ve Bursa 36, İzmir 35, Antalya 30, Diyarbakır 40 derece olacak.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.

fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7.
1: Reklam. Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

koyamıyorum. Böyle durumlarda en başta gözünün doyması gerçekten birazcık nefsini köreltebiliyor. Herkes de işe yarar mı bilmiyorum ama denemeye de değer, ne kaybederiz ki? Yani bu krizleri bastırmanın yolu tamamen görmemek değil de belki de onlara

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Reklam. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunda Belçika 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanarak adını son 16'ya yazdırdı. Son 32 turunda İngiltere ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunda bugün İspanya ile Avusturya karşılaşacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Amiliyat erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında bugün Bosna Hersek'e konuk olacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Basketbolda FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası son 16 turunda Türkiye Venezuela'yı 78-73 yendi ve çeyrek finale yükseldi.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. İstanbul 101.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası özel programından herkese merhaba. Ben Yalçın Alaca ve sevgili Erdi Sözen'le beraberiz bugün Dünya Kupası özel karşılaşması ve programında. Erdi hoş geldin.
2: Hoş buldum, merhabalar.
1: Şimdi dün akşamla başlayalım isterseniz. Dün akşam oynanan karşılaşmalar var. Top sende, söz sende daha doğrusu.
2: Dün akşam karşılaşmalar, ya sonuçlar çok olası sonuçlar ama burada dikkat çeken Belçika-Senegal maçı var.
1: Evet.
2: Yani Senegal 86. dakikaya kadar 2-0 önde götürüp 86'da bir gol yiyip 89'da ikinci gol yiyip maçı uzatmaya götürüyor.
1: Evet.
2: Ve 120+5'te 3-2 mağlup oluyor.
1: Yani gerçekten üçüncü golü atıyor.
2: Büyük bir yıkım.
1: Bence de yani 86. dakikaya kadar Senegal aslında kalenin önüne bir set kursalar belki de son 16 tura kendi adlarını yazdıracaklardı.
2: İşte galiba orada biraz psikoloji devreye giriyor. Yani iki takım için de Belçika için motive edici, Senegal için demoralize oluşu iyice yokuş aşağı götürüyor
1: yokuş
2: bence.
1: Aslında şöyle bir düşünsene, hem futbolcular, Senegalli futbolcular ve taraftarlar için dakika 86 tamam ya bu iş bitti evet. Düşünceleri vardı
2: evet.
1: Ama gelen 3 gol
2: gecenin sonunda
1: gerçekten kötü oldu evet. Ve Belçika'da son 16 turada adını yazdırmış oldu. Bir de evet. Dün akşam İngiltere Demokratik Kongo maçı vardı. Yani evet. Demokratik Kongo maçına baktığımız zaman o taraftarlar özellikle 75. dakikaya kadar galibiyetle karşı karşıyalar ve İngiliz taraftarlar da 75 dakika boyunca ölüp ölüp dirildiler adeta. Sonra Harry Kane devreye girdi, sahneye i̇şte, çıktı.
2: İyi ayaklar olunca.
1: Değil mi? Kesinlikle. Bir de bir şey söyleyeceğim, bu Ganalı medyum var. Bu maçla alakalı bir kehaneti vardı. Bu maçta Harry Kane'in sakatlanıp çıkacağını, oynayamayacağını söylemişti. Ama o tosbemi bulut oldu resmen.
2: Peki daha önce tutan bir kehaneti var mıymış bu?
1: Yani aslında kendi takımıyla alakalı yaptığı büyüler konuşuluyordu da bakalım ne olacak. Aslında bu medyumun bir kehaneti daha var. 4 Temmuz günü oynanacak Arjantin Yeşilburun Adaları için Arjantin yenilecek kehaneti var. Göreceğiz 4 Temmuz'da onu yine.
2: Yani bu tutmadı. Onun da çok tutabileceğini.
1: Bilmiyoruz. Peki bir şey soracağım. Bu akşamki maçlara gelecek olursak Erdi neler var?
2: İspanya, Avusturya, Portekiz, Hırvatistan, İsviçre, Cezayir maçları var.
1: Ne bekliyorsun
2: bir de,
1: şimdi?
2: Bir de Beşiktaş Girmot maçı var. O da önemli bir
1: maç. O Beşiktaş'ın kendi evet. Dünya Kupası'nda.
2: O da önemli bir
1: peki,
2: maç.
1: Peki Amerika Birleşik Devletleri de bu arada Bosna Hersek'i yenerek evet. Son 16 tura kaldı. Bu akşamki maçları da zaten seyredeceğiz. Bir son 16 tur eşleşmelerini hatırlatacak olursak Kanada, Fas, Paraguay, Fransa, Brezilya, Norveç, Meksika, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri de Belçika ile eşleşti son 16 turda. Erdi çok teşekkür ediyorum o zaman katıldığın için.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Yarınki Dünya Kupası özel programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
0: Radyo Fenomen'de maksimum yaz keyfi.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Bitakü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Florya, Topkapı, Halıcıoğlu, aksiyonda Beylikdüzü, Büyükçekmece etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı da yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. Maltepe Pendik arası da tek yönlü seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Kartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

prodüktör DJ Evayon, vokallerde ise Sofia Enzai'la Vazuka Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler Maksimum Hit Müziği. Perşembe gününde bu kez Shakira ve Burna Boy ortaklığıyla devam ediyoruz. 2020

0: fazla konuşulan isimlerinden, Türkiye'de de ciddi bir hayran kitlesine sahip, sık sık yaz boyunca sevenleriyle buluşacak Türkiye'de farklı şehirlerde. Shimza'dan bahsediyorum. İşte Radyo Fenemen'de Shimza önderliğinde dinlediğimiz Far Far sonrasında yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Rosaline, Olivia Dean, 47, Tayla ve daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Raven Lini ve Laminat'la yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8.
1: Reklam.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Sütaş Ayran.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara ve Bursa 36, İzmir 35, Antalya 30, Diyarbakır 40 derece olacak.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Radyo Fenomen.

Kaçtığımız Perşembe gününde günün ikinci yarısında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Rosaline ve Snap sonrasında bu kez Olivia Dean zamanı. Radyo Fenemen'de So Easy to Fall in Love.

merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Joezi, The Kid Laroi, Billie Eilish, Metaboy ve daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcıysa The Silent Partner'la yapacağız.

0: yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunda Belçika 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanarak adını son 16'ya yazdırdı. Son 32 turunda İngiltere ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunda bugün İspanya ile Avusturya karşılaşacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Amiliyat erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında bugün Bosna Hersek'e konuk olacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Basketbolda FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası son 16 turunda Türkiye Venezuela'yı 78-73 yendi ve çeyrek finale yükseldi.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Perşembe gününde Joyz ile tempoyu yükselttik. 7 Seconds Radyo fenomenindeydi ve hazır tempoyu yükseltmişken, hazır hafta sonuna doğru ilerliyorken hatırlatmakta fayda var. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ K-Bili Fenomen Club'ın için stüdyoda oluyorum. Ve hafta sonunu enerji dolu setlerle karşılıyoruz. Yarın özel sürprizlerim olacak. İlk kez duyacağın single'lar, canlı mashup'lar. Hepsi saat 24 Radyo Fenomen'de Fenomen Club'inde aklında olsun. Şimdi ise Maximum Hit'imizi The Kid'ler o yönderliğinde devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de Girls.

akşamlar. Perşembe saatler 14 ve Radyo Fenemen'de Maksimum Hit Müziği Enfores önderliğinde devam ediyoruz.

0: şovlarla inanılmaz bir şöhrete kavuştu. Anima'dan bahsediyorum. Liza'nın vokalleriyle Anima ve Ben Angel Radyo Fenemen'deydi. Perşembe gününde tempo yükselttiğimiz dakikalar ve kalabalık bir kadro bizi bekliyor demedi deme. Pekala, sırada kimler var göz attığımızda? Jason Derulo ve Dido ikilisi, Tame Impala ve Jenny ortaklığı, Jonas Blue ve Maliv, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Kato ve John'la yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Karasal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7.
1: Reklam.
0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaş.

0: Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

0: Onun artık klasikleşmiş, efsaneleşmiş vokalleri Jason Derulo ile beraber Van Love Sucks'la Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, futbol severler için heyecanlı günler. Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi Dünya Kupası ile ilgili son gelişmelere kulak verme zamanı.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Dünya Kupası özel programından herkese merhaba. Ben Yalçın Alaca ve sevgili Erdiş Özen'le beraberiz. Bugün Dünya Kupası özel karşılaşması ve programında. Erdi, hoş geldin.
3: Hoş buldum, merhabalar.
2: Şimdi dün akşamla başlayalım isterseniz. Dün akşam oynanan karşılaşmalar var. Top sende, söz sende daha doğrusu.
3: Dün akşam karşılaşmalar, ya sonuçlar çok olası sonuçlar ama burada dikkat çeken Belçika-Senegal maçı var.
2: Evet.
3: Yani Senegal 86. dakikaya kadar 2-0 önde götürüp 86'da bir gol yiyip 89'da ikinci gol yiyip maçı uzatmaya götürüyor.
2: Evet.
3: Ve 120+5'te 3-2 mağlup oluyor.
2: Yani Belçika gerçekten üçüncü golü atıyor.
3: Büyük bir yıkım.
2: Bence de yani 86. dakikaya kadar Senegal aslında kalenin önüne bir set kursalar belki de son 16 tura kendi adlarını yazdıracaklardı.
3: İşte galiba orada biraz psikoloji devreye giriyor. Yani iki takım için de Belçika için motive edici, Senegal için demoralize oluşu iyice yokuş aşağı götürüyor
2: yokuş aşağı
3: bence.
2: Aslında şöyle bir düşünsene, hem futbolcular, Senegalli futbolcular ve taraftarlar için dakika 86 tamam ya bu iş bitti, evet, düşünceleri vardı.
3: Evet.
2: Ama gelen 3 gol
3: sonunda
2: gerçekten kötü oldu, evet, ve Belçika da son 16 turada adını yazdırmış oldu. Bir de dün akşam İngiltere Demokratik Kongo maçı vardı. Yani Demokratik Kongo maçına baktığımız zaman o taraftarlar özellikle 75. dakikaya kadar galibiyetle karşı karşıyalar ve İngiliz taraftarlar da 75 dakika boyunca ölüp ölüp dirildiler adeta. Sonra Harry Kane devreye girdi, sahneye çıktı.
3: İyi ayaklar olunca.
2: Değil mi? Kesinlikle. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu Ganalı medyum var. Bu maçla alakalı bir kehaneti vardı. Bu maçta Harry Kane'in sakatlanıp çıkacağını, oynayamayacağını söylemişti. Ama o tosbemi bulut oldu resmen.
3: Peki daha önce tutan bir kehaneti var mıymış bu?
2: Yani aslında kendi takımıyla alakalı yaptığı büyüler konuşuluyordu da bakalım ne olacak. Aslında bu medyumun bir kehaneti daha var. 4 Temmuz günü oynanacak Arjantin Yeşilburun Adaları için Arjantin yenilecek kehaneti var. Göreceğiz 4 Temmuz'da onu yine.
3: Yani bu tutmadı. Onun da çok tutabileceğini.
2: Bilmiyoruz. Peki bir şey soracağım. Bu akşamki maçlara gelecek olursak Erdi, neler var?
3: İspanya, Avusturya, Portekiz, Hırvatistan, İsviçre, Cezayir maçları var.
2: Ne bekliyorsun
3: bir de,
2: şimdi?
3: Bir de Beşiktaş Girmot maçı var. O da önemli bir
2: o
3: maç.
2: O Beşiktaş'ın kendi Dünya Kupası'nda.
3: O da önemli bir
2: peki,
3: maç.
2: Peki Amerika Birleşik Devletleri de bu arada Bosna-Hersek'i yenerek son 16 tura kaldı. Bu akşamki maçları da zaten seyredeceğiz. Bir son 16 tur eşleşmelerini hatırlatacak olursak Kanada-Fas, Paraguay-Fransa, Brezilya-Norveç, Meksika-İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri de Belçika ile eşleşti son 16 turda. Erdi, çok teşekkür ediyorum o zaman katıldığın için.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Yarınki Dünya Kupası özel programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Hoşça kalın.

0: Daha karşımız Perşembe gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Yeni albümü artık yılan hikayesine döndü diyebileceğimiz isimlerden. Sevenleri de ne zaman çıkacak diye sorgulamayı bıraktı. Rihanna'dan bahsediyorum. Beşiktaş Radyo Fenomen'de Rihanna Rude Boy sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Hani yok yok diyebilirim listede Dua Lipa, Bibi Rexy ve David Guetta ortaklığı, Ava Max ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Lady Gaga ve Doechi ile yapacağız. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

dinleyelim zaten. Bibi Rexy ve David Guetta. Bibi Rexy'nin yeni albüm içinde bir araya geldi ve işte bu albümünde de dinleyeceğimiz single'ı Sad Girls Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, Maximum Hit Müze, Ava Max'e devam ediyoruz. Perşembe gününde Maheda'nın...

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Perşembe gününde saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit News'e The Second Voice önderliğinde devam ediyoruz.

Hatırlarsan 2025 yazında bolca dinlediğimiz single'lardan biriydi. Ayola ve Homay sonrasında Maximum Hit Müze. Bu kez Norveçli grup The Bauza ile devam ediyoruz. İşte gruba Avrupa'da şöhret getiren single.

0: yeni albüm için geri sayımda. Şayet bir aksilik olmazsa Ağustos ayında kariyerinin 5. albümünü yayınlayacak Becky G. Ve işte bu albümünde de yer alacak single'ı. Epa Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler. Perşembe öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. The Weeknd, Vanity ortaklığı, Olivia Dean, Ed Sheeran ve tabii ki çok daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Başlangıcı French Montana ve Max B ile yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5.
1: Reklam.
2: Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly
3: Bu. Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

Radyo Fenomen'de tempo yükselttiğimiz dakikalar The Weeknd Vanity ortaklığı Sao Paulo sonrasında Maximum Hit Müziği bu kez Olivia Dean'le devam ediyoruz. Perşembe gününde So Easy to Fall in Love.

içinde bu flashbackleri seviyorum. Radyo Fenomen'de tam 20 yıl öncesinde 2006 yılına döndük. Bugüne kadar defalarca yeniden düzenlenen, remixlenen single'lardan biri. Nars Barkley ve Crazy Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Maneskin, Inna, Dua Lipa ve DaBaby ortaklığı ve daha da fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Başlangıcı ise DJ Goya önderliğinde yapacağız.

0: Katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunda Belçika 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanarak adını son 16'ya yazdırdı. Son 32 turunda İngiltere ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunda bugün İspanya ile Avusturya karşılaşacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Amiliyat erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında bugün Bosna Hersek'e konuk olacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Basketbolda FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası son 16 turunda Türkiye Venezuela'yı 78-73 yendi ve çeyrek finale yükseldi.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

dönem bir hit single'a karşımıza çıkmayı başaran isimlerden biri. İnanabiliyorsun, bu yıllardır böyle ve işte 2026 yaz dönemini karşıladığı yepyeni single'ı Morenito Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, Perşembe gününde maksimum hit müziği Dua Lipa ve Da Baby ile devam ediyoruz.

Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Kayseri 98.5.
1: Reklam.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Orijinal 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
6: İyisini iste, iyi finans.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
9: Uygun musun?
8: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
9: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: Fatih Takü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Topkapı Mecidiyeköy, aksi yönde Haliç Avcılar yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü, Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Mahmut Bey gişeleri çevresi Bayrampaşa İstoç yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası özel programından herkese merhaba. Ben Yalçın Alaca ve sevgili Erdi Sözen'le beraberiz. Bugün Dünya Kupası özel karşılaşması ve programında. Erdi, hoş geldin.
2: Hoş buldum, merhabalar.
1: Şimdi dün akşamla başlayalım isterseniz. Dün akşam oynanan karşılaşmalar var. Top sende, söz sende daha doğrusu.
2: Dün akşam karşılaşmalar, ya sonuçlar çok olası sonuçlar ama burada dikkat çeken Belçika-Senegal maçı var.
1: Evet.
2: Yani Senegal 86. dakikaya kadar 2-0 önde götürüp 86'da bir gol yiyip 89'da ikinci gol yiyip maçı uzatmaya götürüyor.
1: Evet.
2: Ve 120+5'te 3-2 mağlup oluyor.
1: Yani gerçekten 3. golü atıyor.
2: Büyük bir yıkım.
1: Bence de yani 86. dakikaya kadar Senegal aslında kalenin önüne bir set kursalar belki de son 16 tura kendi adlarını yazdıracaklardı.
2: İşte galiba orada biraz psikoloji devreye giriyor. Yani iki takım için de Belçika için motive edici, Senegal için demoralize oluşu iyice yokuş aşağı götürüyor
1: bence. Yokuş aşağı. Aslında şöyle bir düşünsene, hem futbolcular, Senegalli futbolcular ve taraftarlar için dakika 86 tamam ya bu iş bitti, evet, düşünceleri vardı.
2: Evet.
1: Ama gelen 3 gol
2: gecenin sonunda
1: gerçekten kötü oldu, evet, ve Belçika'da son 16 turada adını yazdırmış oldu. Bir de evet, dün akşam İngiltere Demokratik Kongo maçı vardı. Yani evet, Demokratik Kongo maçına baktığımız zaman o taraftarlar özellikle 75. dakikaya kadar galibiyetle karşı karşıyalar ve İngiliz taraftarlar da 75 dakika boyunca ölüp ölüp dirildiler adeta. Sonra Harry Kane devreye girdi, sahneye çıktı.
2: İyi ayaklar olunca.
1: Değil mi? Kesinlikle. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu Ganalı medyum var. Bu maçla alakalı bir kehaneti vardı. Bu maçta Harry Kane'in sakatlanıp çıkacağını, oynayamayacağını söylemişti. Ama o tosbemi bulut oldu resmen.
2: Peki daha önce tutan bir kehaneti var mıymış bu?
1: Yani aslında kendi takımıyla alakalı yaptığı büyüler konuşuluyordu da bakalım ne olacak. Aslında bu medyumun bir kehaneti daha var. 4 Temmuz günü oynanacak Arjantin Yeşilburun Adaları için Arjantin yenilecek kehaneti var. Göreceğiz 4 Temmuz'da onu yine.
2: Yani bu tutmadı. Onun da çok tutabileceğini.
1: Bilmiyoruz. Peki bir şey soracağım. Bu akşamki maçlara gelecek olursak Erdi, neler var?
2: İspanya, Avusturya, Portekiz, Hırvatistan, İsviçre, Cezayir maçları var.
1: Ne bekliyorsun
2: bir de,
1: şimdi?
2: Bir de Beşiktaş Girmot maçı var. O da önemli bir maç.
1: O Beşiktaş'ın kendi, evet, Dünya Kupası'nda.
2: O da önemli bir
1: Peki,
2: maç.
1: Peki Amerika Birleşik Devletleri de bu arada Bosna Hersek'i yenerek, evet, son 16 tura kaldı. Bu akşamki maçları da zaten seyredeceğiz. Bir son 16 tur eşleşmelerini hatırlatacak olursak Kanada, Fas, Paraguay, Fransa, Brezilya, Norveç, Meksika, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri de Belçika ile eşleşti son 16 turda. Erdi çok teşekkür ediyorum o zaman katıldığın için.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Yarınki Dünya Kupası özel programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

0: gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklam. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara ve Bursa 36, İzmir 35, Antalya 30, Diyarbakır 40 derece olacak.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, Deniz Görkem'le update başlıyor. Saatler 17, sırada Let Me Be var. Radyo Fenomen'desin.

0: Bugün ilişkiler sorusu. İlişkide hangi kararları sevgiline bırakıyorsun? Hadi bakalım Instagram'dan yaz, neler çıkacak bugün. Instagram Radyo Fenomen'de bekliyorum. Maksimum Hit Müzik. Bu sırada bakalım Maksimum Hit Müzik'ten neler var. So Easy, Olivia Dean, ardından Jesse J, Ariana Grande, Nicki Minaj, Bang Bang. Deniz Görkem'le update'de olacak.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Antalya 99.5.
1: Reklam.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
5: Derken rezervasyon. Son dakika.

0: dediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı

ilişkide hangi kararları karşı cinse bırakırsın demişti. Özel kutlamaların nasıl olacağı demiş. Ben de bırakıyorum. Yeni bir hobiye başlayıp başlamayacağım demiş. Nasıl yani ya? Satranca başlayacaksın mesela. Artık hobin olacak. İzinli. Bize gelirse çok iyi.

0: unutmayın, müzik haberleri için radyofenomen.com'u ziyaret edebilirsiniz. Sevgili editörümüz seniz için birçok şey paylaşıyor orada. Onlara göz atabilirsiniz. Müzik haberleri orada. Peki bakalım maksimum hit müzikte neler var? Lady Gaga, Doveci'den bir işbirliği Runway burada olacak. Deniz Görkem'le update devam ediyor. Radyo Fenomen'desin. Ardından ise Masked Wolf gelecek.
1: Reklam. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Reklam.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunda Belçika 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanarak adını son 16'ya yazdırdı. Son 32 turunda İngiltere ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunda bugün İspanya ile Avusturya karşılaşacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Amili erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında bugün Bosna Hersek'e konuk olacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Basketbolda FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası son 16 turunda Türkiye Venezuela'yı 78-73 yendi ve çeyrek finale yükseldi.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gö-

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam.
3: Radyo fenomen.
2: Maximum hit music.
3: Radyo fenomende Deniz Görkem'le update.

Saatler 18 oldu. Deniz Görkem'le Update'te Fallen Angel'la yeni saate devam ediyoruz.

0: Görkem'le update ilişkiler sorusu. İlişkide hangi kararları sevgiline bırakıyorsun? Hadi bakalım. Müziğin fenomenleriyle Instagram'dan yazmaya başla. Umarım günün güzel geçiyordur. Maksimum Hit Müzik'se birazdan yapa burada. Ardından Sayla ve çok daha fazlasıyla Deniz Görkem'le update radyo fenomende devam edecek.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7. Reklam.
1: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Chibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Topkapı Mecidiyeköy, aksi yönde Haliç Avcılar yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü, Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Mahmut Bey gişeleri çevresi Bayrampaşa İstoç yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: ederken Dünya Kupası da heyecanını arttırıyor. Bakalım ekip arkadaşlarım Dünya Kupası ile alakalı neler söylemişler. Radyo Fenomen'de yer verme zamanı onlara.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Dünya Kupası özel programından herkese merhaba. Ben Yalçın Alaca ve sevgili Erdiş Özen'le beraberiz. Bugün Dünya Kupası özel karşılaşması ve programında. Erdi hoş geldin.
3: Hoş buldum, merhabalar.
2: Şimdi dün akşamla başlayalım isterseniz. Dün akşam oynanan karşılaşmalar var. Top sende, söz sende daha doğrusu.
3: Dün akşam karşılaşmalar, ya sonuçlar çok olası sonuçlar ama burada dikkat çeken Belçika-Senegal maçı var.
2: Evet.
3: Yani Senegal 86. dakikaya kadar 2-0 önde götürüp 86'da bir gol yiyip 89'da ikinci gol yiyip maçı uzatmaya götürüyor.
2: Evet.
3: Ve 120+5'te 3-2 mağlup oluyor.
2: Yani gerçekten 3. golü atıyor.
3: Büyük bir yıkım.
2: Bence de yani 86. dakikaya kadar Senegal aslında kalenin önüne bir set kursalar belki de son 16 tura kendi adlarını yazdıracaklardı.
3: İşte galiba orada biraz psikoloji devreye giriyor. Yani iki takım için de Belçika için motive edici, Senegal için demoralize oluşu iyice yokuş aşağı götürüyor bence. Yokuş aşağı.
2: Aslında şöyle bir düşünsene, hem futbolcular, Senegalli futbolcular ve taraftarlar için dakika 86 tamam ya bu iş bitti, evet, düşünceleri vardı.
3: Evet.
2: Ama gelen 3 gol
3: gecenin sonunda
2: gerçekten kötü oldu, evet, ve Belçika da son 16 tura da adını yazdırmış oldu. Bir de evet, dün akşam İngiltere Demokratik Kongo maçı vardı. Yani evet, Demokratik Kongo maçına baktığımız zaman o taraftarlar özellikle 75. dakikaya kadar galibiyetle karşı karşıyalar ve İngiliz taraftarlar da 75 dakika boyunca ölüp ölüp dirildiler adeta. Sonra Harry Kane devreye girdi, sahneye i̇şte, çıktı.
3: İyi ayaklar olunca.
2: Değil mi? Kesinlikle. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu Ganalı medyum var. Bu maçla alakalı bir kehaneti vardı. Bu maçta Harry Kane'in sakatlanıp çıkacağını, oynayamayacağını söylemişti. Ama o tosbemi bulut oldu resmen.
3: Peki daha önce tutan bir kehaneti var mıymış bu?
2: Yani aslında kendi takımıyla alakalı yaptığı büyüler konuşuluyordu da bakalım ne olacak. Aslında bu medyumun bir kehaneti daha var. 4 Temmuz günü oynanacak Arjantin Yeşilburun Adaları için Arjantin yenilecek kehaneti var. Göreceğiz 4 Temmuz'da onu yine.
3: Yani bu tutmadı. Onun da çok tutabileceğini.
2: Bilmiyoruz. Peki bir şey soracağım. Bu akşamki maçlara gelecek olursak Erdi, neler var?
3: İspanya, Avusturya, Portekiz, Sırbistan, İsviçre, Cezayir maçları var.
2: Ne bekliyorsun
3: bir de,
2: şimdi?
3: Bir de Beşiktaş Girmot maçı var. O da önemli bir maç.
2: O Beşiktaş'ın kendi, evet, Dünya Kupası'nda.
3: O da önemli bir,
2: peki,
3: maç.
2: Peki Amerika Birleşik Devletleri de bu arada Bosna Hersek'i yenerek, evet, son 16 tura kaldı. Bu akşamki maçları da zaten seyredeceğiz. Bir son 16 tur eşleşmelerini hatırlatacak olursak Kanada, Fas, Paraguay, Fransa, Brezilya, Norveç, Meksika, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri de Belçika ile eşleşti son 16 turda. Erdi çok teşekkür ediyorum o zaman katıldığın için.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Yarınki Dünya Kupası özel programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Hoşça kalın.

ne bırakırsın demiştim. Gelen mesajlardan okuyayım. Arabayı kimin kullanacağı demiş. Arabayı en yorgun olan hariç kim varsa o kullansın yani. Enerjik olan kullansın. Bunun da şeyi yoktur ki ya. Maximum Hit Müzik'te bakalım neler var. Too Lost In You ile başlayacağım. Ardındansa DJ Goya'dan Mitchiko burada olacak. Radyo Fenomen'desin.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara ve Bursa 36, İzmir 35, Antalya 30, Diyarbakır 40 derece olacak.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

neydi? Nichiko DJ Go'ya geliyor ardından. İlişkide hangi kararları sevgiline bırakırsın demiştim. Alışverişte neler alınacağı demiş. Market alışverişine asla karışamıyoruz değil mi? Böyle özellikle evli çiftler bir korkuyoruz böyle. Bir video izlemiştim. Elma seçiyor. İşte meyve domates seçiyor. Ama eğer sevgilisi onu alıp poşete koyarsa çok şanslı hissediyor.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
2: Getir. B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Reklam.
3: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Umarım günün güzel geçiyordur. Saatler 19. Deniz Görkem'le update. Let me be ile devam ediyor.

Deniz Görkem'le Update'in son saatindeyiz. Oyos Tritos, Selena Gomez ardından Yesterday gibi bir şarkıyla devam edeceğiz. Sevdiğin şarkıları göndereceğim. Son saatteyiz, unutma. O yüzden ilişkiler sorusunu son kez tekrarlayacağım birazdan. Radyo Fenomen'de konuşmaya devam edeceğiz.

0: bakalım bugünün sorusu. İlişkide hangi kararları sevgiline bırakıyorsun bu işten kurtulmak için? Son saatteyiz. Yazmaya devam et Radyo Fenomen sayfasından. Umarım günün güzel geçiyordur. Birazdan The Fate of Ophelia, Taylor Swift'le başlayacağım. Aynen Katy Perry, E.T. ve So Easy, Olivia Dean gibi şarkı ve şarkıcılar burada olacaklar. Sakın kaçırma. Hadi geliyorlar.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
1: Maksimum hit müzik.
2: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

Türkiye'de hangi kararları sevgiline bırakıyorsun demiştim. Şimdi tatile nereye gidileceği demiş. Evet, riskli bu arada. Kim daha baskınsa genelde o seçer. Hiç de karışmaya gerek yok yani. Bir tane daha bakalım. Akşam ne yiyeceğimiz demiş. Ne yiyeceğimize karışırım. Ya o kadar daha ya karar veremem. O kadar, ya ne yiyeceğime de karar vereyim yani.

0: Bir daha hangi kararları sevgiline bırakırsın demiştim. Gelen mesajlarda okuyoruz. Restoran seçimine asla karışmam demiş. Arabada hangi müzik açılacağım? Bu çok fena. Sen bayağı bütün her şeyi vermiş. Bütün ipleri vermişsin karşı tarafa. Olsun, iyidir iyidir. Hanımcılık iyidir. Umarım günün güzel geçiyordur. Birazdan Keep Up Diamond Heart Cast Hunter. Golden ardındansa Bad Guy Bilaviş ve çok daha fazlasıyla Deniz Görkem'le update devam edecek. Sakın kaçırma.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunda Belçika 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanarak adını son 16'ya yazdırdı. Son 32 turunda İngiltere ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunda bugün İspanya ile Avusturya karşılaşacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Amiliyat erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında bugün Bosna Hersek'e konuk olacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Basketbolda FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası son 16 turunda Türkiye Venezuela'yı 78-73 yendi ve çeyrek finale yükseldi.
0: Yeni Nesil Ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Be glad that you're alone. You said she's scared of me. I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Her gün olduğu gibi bugün de Deniz Görkem'le update'in sonuna geldik. Seni seviyorum dinleyici. Yarın yine aynı saatte görüşeceğiz. I'm learning. Şimdi geliyor. Bad Guy gidiyor.

Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı

fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 Faktör Güneş Spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Getir, bir mutluluk getir.
2: Reklam. Radyo Fenomen.